Abeka se una mi waya bi waya tie waya bi atuju Sadi Sadi Ami uyo mi uyo Enya me de mano Abeka se una mi waya die Nane Sadi Sadi Na mi uyo adoma Me de mano Me de beka se una mi waya tie atuju waya tie atuju waya die Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi